Abakıtı efesatı yıkılımında opajöre Abakıtı efesatı yıkılımında opajöre Sabakıtı efesatı yıkılımında opajöre Sabakıtı efesatı yıkılımında opajöre Sabakıtı efesatı yıkılımında opajöre Sabakıtı efesatı yıkılımında opajöre